Yusuf D. Cash. Telegani beat. Ana balasıri şkavo kaju sindrasa ne muşk. Mişala gürür boga bu kumum. Fanfar boga rap seri. Yeşkanda.